0: Ay.
1: Nas aradın kuru yuvay.
0: O gentlemanlar.
1: Nas çocuğumuz kuru yuvay.
0: O gentlemanlar.
1: Ağ ölçüdün kuru yuvay.
0: O gentlemanlar.